Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali, kuyularda erimekteyim, yalnızım.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

90.1 frekansına, Türkmen FM'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir gün, yepyeni bir sabah. Yeni umutlara, yeni sevinçlere, yeni bir güne merhaba demek umuduyla. Hoş geldiniz efendim. Mendil'den Telafer'e kadar tüm Türkmeneli'ye, bizleri yurt içinde ve yurt dışında site üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize hayırlı ve mutlu sabahlar diyelim.

Necasis efendim, iyi misiniz? İnşallah iyisizdir. Çünkü ben bugün çok iyiyim. Bugün bağlantılarımız olacak. Güzel bir mani eşideceği, foryat eşideceği. Sürprizi bozmayayım. İzlemeye devam edin. Önce şöyle bir nece diğerler. Güne baş yağın manilerimizle, türkülerimizle, şarkılarımızla. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hoş geldiniz efendim. Şimdi Abdurrahman Kızılay'ın sesiyle günümüzü başlattık. Sizlere merhaba dedik. Bir Sermet Mahmut dinleyelim mi? Duzda cani cananım desin mi bizler için?

Duz Hurmatı'ya selamlar olsun efendim. Bizleri oradan eşiden bütün dinleyicilerimize saygılar, hürmetler. Facebook üzerinden edebilirsiniz, canlı yayına katılasınız. Hem arayabilirsiniz hem de mesaj yazabilirsiniz.

Efendim, güzel bir çalışma. Ebru Yaman, Zeytin Yaprağı Yeşil. O Esra'cığım, hoş geldin. İndi. Bir sürprizim var sizlere. Bes bu mani biraz geçsin. Bir telafere bağlanacağız. Bir dakika.

0: Hocam neden diyeceksiniz? Yeni bir çalışma, yeni bir türkü. Bu arada Ebru Hanım'dan da söz aldık. Eylül'ün ilk haftası inşallah yayınımıza bağlanacak. Şimdi biz biliyor musunuz ne yapalım efendim? İndi giderin, izin verirseniz giderin, Türkmen diyarının göz bebeği telafere. Orada telefonun ucunda çok kıymetli bir kardeşimiz bizi bekler. Bugün onunla güzel bir telefon bağlantısı edeceğiz efendim. Bugün bizleri sevgili Yahya Acemoğlu karşılayacak. Onunla güzel bir sohbet edeceğiz. Kendisinden mani isteyeceğiz. Ben şimdi kendisine telefon edeceğim. Hemen açmağıyla yayına bağlayacağım kendisini. Hatta açtı. Bekletmeyeğin Yahya Acemoğlu'nun telaferli kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Hemen alo diyeğin. Alo. Alo. Alo. Günaydınlar Yahya kardeşim.
1: Günaydın.
0: Necesin? İnşallah iyisin.
1: İyiyim sağ ol. Siz necesiniz?
0: İyiyik, sesi eşitik, çok iyiyik. Yahya ile biz tanışırık aslında, biz kısmet olmamış idi birbirimizden selişağı. Bugün o da kısmet oldu. Programımıza hoş geldin Yahya Bey.
1: Hoş buldum, sağ ol, Allah razı olsun. Varla seyir, görmeseyi.
0: Sağ olun. Telafer, efendim bizler için çok önemlidir, çok severik. Ne yapısız son günlerde, yeni çalışmalarımız var diye hemen size sormak istiyorum.
1: Vallahi...
0: Evet.
1: Alo.
0: Alo, eşitirəm sizi Yahya Bey.
1: Bəs sualı tekrar edəsə?
0: Dedim, son günlərdə yeni bir maniviz, yeni bir çalışmağız var bizimlə paylaşasız.
1: İnşallah var idi. Paylaşım da özünə şey olsun mediyədə. Onun da halı... Alo.
0: Xeyli olsun diyağın. Eşitirəm sizi Yahya Bey. Mən ne
1: teşhisim? İnternet biraz kötü de yanımda. Bəs yerim bədirliyim.
0: Tamam, buyurun lütfən. Buyurun, buyurun.
1: Bir dakika.
0: Buyurun lütfən.
1: Bir dakika, mən sənə ararım. Bir dakika.
0: Tamam, tamam. Acele etmem. Bəkdirəm siz efendim. Evet, sadece bir yer değişikliği yapacak Yahya Bey. Yeri iyi döge, deri internetten sesi iyi almıram. Çünkü biraz sonra biraz yoğun bir sohbet edeceğiz hakkıdır.

0: bugün dedik ne edirik efendim? Bir telefon bağlantısı alırıq. Kimden? Telafere uzanmışıq. Yahya Acemoğlu'ndan bir bağlantı alırıq. Kendisine alo edirik. Hatta kendisinden folklor şarkılarda isteyeceğiz. Bakalım ilerleyen dakikalarda sadece sanatçımız bir ruhsat istedi. Yeri iyi dögeliymiş interneti. O yüzden dedi ki bir iki dakika vermene yerimi dergişim. Hatta konuşmamız kesintisiz bir şekilde devam etsin dedi. Böyle bilem yerini dergişti. Tekrar kendisine alo diyağın. Alo.
1: Alo.
0: Yahya Bey indi sesimiz iyiydi inşallah.
1: Şimdi iyiydi biraz.
0: Çox iyi. Son məni yüzdən bəhs edirdiniz. Davam edəğin onaydan.
1: Son mənim. Yenə Hüseyin qardaşımızdan aldım. Özünə. Yolla əlçi babama, adam qıymaz adama. Bu da bir deyə bu geçişidə. İşte mənə zəkasınayı səs... Kızın sesini zeka sınayından aldım. Çünkü ben yani kız bulamadım yani.
0: Evet.
1: Özüm bilemci şeylersin. Zeka sınayından yaptım. Ona bir klip yaptım. Özüm paylaştım.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyağın. Yahya kardeşim biz aslında şimdi telafer bizim göz bebeğimizdi. Oradaki bütün dinleyicilerimiz kıymetlidir. Orada yaşayan herkes çok kıymetlidir. Şimdi ben senden bir şey istirem. Bilmem ki sana öyle güzel bir saz çalmağı var. Bir de çok güzel bir sesi var. Bizim için güzel bir mani çalabilirsen.
1: Tamam olur.
0: Olur tamam. Tamam. Şimdi Yahya sesiniz çok iyi. Sesiniz çok iyi.
1: Biraz sesim yani açılmıyor. Telefon diye kulağımdan kalkıp.
0: Haklısınız. Haklısınız. Olsun olsun.

0: Tasus çok iyi geldi şu anda. Bakalım bizimkini hazırlayıp da Yahya Acemoğlu. Evet, kendisine sözü bırakıyoruz. Biraz sazını frekanslarını ayarlasın.
1: Ses geliyor.
0: Çok
1: Ses
0: iyi
1: sesi.
0: geldi. Çok iyi geldi. Buyurun,
1: Tamam.
0: size bırakıram mikrofonu.
1: Altyazı M.K.

Mehtap aşkım sevgilim, şirin telafar ey canım, şirin telafar. Mehtap aşkım sevgilim, şirin telafar ey canım, şirin telafar. Aslama eli, Türkmendir dili.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Üreğinize sağlık.
1: Allah razı olsun.
0: Peki
1: Sağ
0: ama
1: olasın hemen, teşekkür ederim. Senden olarak bütün sen görenlerden.
0: Allah razı olsun. Aynı şekilde biz teşekkür ederiz. Ama bize bir mani yetmez. Bir tane daha isteriz Yahya Bey.
1: İnşallah.
0: Ama bu sefer
1: Emredersin.
0: sazın sesi biraz az geldi Yahya kardeşim. İstersen sadece sesten gelse daha iyi olur.
1: Tamam mı, olur.
0: Buyurun, size bırakıram mikrofonu gene.
1: Bir dakika.
0: Acele etme amın. Ben beklerim sizi. Telefon hattımıza tekrar edeyim. Telafer'den kıymetli sanatçılarımızdan Yahya Acemoğlu var. Kendisinden bir mani istedik, bizi kırmadı. Şimdi hazırlığını görür. Hatta bizim için bir güzel mani daha dersin efendim.

0: sağlığına. Selamatlayız.
1: Ağzınıza, emeğinize sağlık efendim. Çok güzeldi. Çok memnunum sizden. Bilmem sabah biraz erkendi. Mani kırmadınız. Dünen selaştık aslında Yahya'yla. Dedik ki böyle bir bağlantı edağın. Hem telaferli bir sanatçını eşidağın. Hem de telafere böyle salam yollayağın. Dedi başım gözüm üzerine kırmadı bizim. Allah razı olsun kendisinden. Ürəyi ve sağlık.
0: Sen de sen ve bütün sevgilerler.
1: Ürəyi ve sağlık. Memnunuq səndən. Ağzı ve ürəyi ve sağlık. İnşallah bir daha görüşərik, bir daha buluşarıq deyəğin sənə.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Allah'a emanet ol, hoşça kal ve saygı selamlarımızı telafere həbsinə bir bir ilet lütfen.
0: Sağlıqla.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet efendim, bugünkü bağlantılarımızdan bir tanesi telaferdendi. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda da Kerkük'ten bir bağlantımız olacak. Mesajlar gelmeye başlamış. Birkaç tanesi Getimen'den. Esra'nı görmüştüm. Esra hoş geldin. Türkmen kızı Gülşen gelmiş. O da programımızın devamlı arkadaşlarından. Gerçekten bravo. Çok güzel, ağzına sağlık. Bravo Yahya Bey. Çok güzel şarkı. Kesinlikle güzel bir şarkıydı. Ağzı, ürəyi var olsun.

Şimdi programımıza devam edirken bakalım bugünkü hava durumumuz necadı. Bugün başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba deyipti. İlerleyen saatlerde sıcaklık 40 dereceyi gösterecek. Diğer taraftan Kerkük 32 dereceyle güne başladı. İlerleyen saatlerde 37 dereceyle devam edecek. Musul şu anda 31 derece, ilerleyen saatlerde 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Tel Afer şu anda 31 dereceymiş. İlerleyen saatlerde 36 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Keza Erbil de öyleymiş. Erbil güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Selahattin ise şu anda 34 derece, güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde de 38 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Radyosunu yeni açanlar, programımızı yeni açanlar, evimize, radyomuza, frekansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Güzel bir güne merhaba dedik. Günü tam 8.30'da bizler başlattık.

Efendim telaferden bir telefon aldık, güzel iki mani işittik, güzel bir sabaha merhaba dedik. Biraz sonra da sürprizi bozmayayım, yine bir telefon alacağız. Bu sefer de efendim günü maniden başlattık, biraz da horyat dinleyeceğiz. Çok kıymetli bir şairimizden. Onu söylemeyeyim, biraz beklemede kalın. Şöyle seyircimiz, dinleyicimiz daha fazla gelsin, sonra arayalım hemen. Az önce bu şarkıyı bağlantıdan dolayı böyle yarım bıraktım. Tekrar dinlemenizi istiyorum. Yeni bir çalışma. 4 gün önce çıktı.

Türkmen kızı Gülşen, nasılsın gülüm, iyi misin yazmış. Çok iyiyim, siz nasılsınız? Mustafa gelmiş, Mustafa Erbilli. Hoş geldin. Meslektaşlarımdan Ali Kasap gelmiş. Sen de hoş geldin Ali. Aslı da gelmiş. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Nurhan sen de hoş geldin.

türkülerle, özümüzle güne başladık. Bu da yakıştı ama değil mi playliste? Şimdi tabii ki ben birçok bilgi hazırladım bugün için. İlk bilgimle başlıyorum. Şimdi kornalar bizi böyle rahatsız edici bir sesteler. Hepimiz yani rahatsız oluyoruz korna sesinden. Peki hiç dikkat ettiniz mi? Yani bu sesin rahatsız edici olması rastgele mi yoksa planlı mı? Aslında arabaların kornaları öyle rastgele bir ses çıkarmıyor. Çünkü insan kulağı bazı frekansları diğerlerinden çok daha fazla uyarlı. Yani duyarlı pardon. Nasıl desem? Mesela korna sesini daha çabuk algılıyoruz ve beynimiz daha çabuk hareket ediyor. Çünkü bir ses seviyesi var. Tam o ses seviyesi arasında korna sesleri. Yani kısacası yani o sinir bozucu olarak kimi zaman duyduğumuz o korna sesi aslında tesadüf değil, kulağımızın en hızlı yakaladığı seslerden biri. Evet, bu bilgiyi bugün paylaşmış olduk sizlerle. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hiç bu açıdan bakmamıştık değil mi? Farklı geldi şimdi böyle gerçekten ani detaylı düşünülmüş diyoruz. Bugün yine değişik ve güzel bilgiler hazırladım. Merak etmeyin.

Şöyle notlarıma bir göz atıyorum. Hangi bilgileri daha önceye alsam diye bir kendimle mücadele ediyordum. Bugün çikolata ile ilgili tatlı bir bilgim de var.

Şimdi ne yapalım efendim? Yavaş yavaş başka bir şarkı dinleyelim ve telefon bağlantımız için hazırlıklarımızı yapalım. Ne dersiniz? Olur mu? Son günlerde biliyorsunuz artık bu şarkı trend oldu.

0: Evet, bugün birinci telefon bağlantımız efendim Tela Ferden'di. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda çok kıymetli ve hepimizin sevdiği şairlerimizden, bestekarlarımızdan, kıymetli isimlerden Fazıl Kebapçı var. İsterseniz ona bir günaydın diyelim, sesini de bir duyalım. Ne dersiniz? Alo.
1: Günaydın Merve Hanım.
0: Günaydınlar, hoş geldiniz üstadım. Nasılsınız?
1: Allah razı olsun. İyi günler, hayırlı işler inşallah.
0: Hepimiz için iyi günler olsun. Hoş geldi, üst sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Sonsuz teşekkürlerim sizlere.
0: Rica ederim efendim. Görevime sizi üstelsüze iştirmek bize mutluluk verdi. Sabah beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Hem kendi adıma hem dinleyicim adına.
1: Baş üstüne siz hepsiniz. Allah razı olsun sizden. Teşekkürlerim.
0: Aynı şekilde. Fazıl Bey, zaten hepimiz sizi çok iyi tanırız, çok da seviriz. Sizi bir başka adı. Ben hemen istirham sohbetimize izin var ise başlayayım. Çünkü eminim dinleyicim de aynı heyecandadı benim gibi.
1: Doğru, buyurun emrelavun.
0: Estağfurullah. Efendim, son zamanlarda ne üzerine çalışırsınız, neler yapısız? Bir onu bir öğrenelim bakalım dinleyicilerimizle. Merak ettik efendim. Son zamanlarda üzerinde çalıştığımız bir çalışma var mı? Merak ederim.
1: Vallahi her zaman çalışmalar var. Durmaz inşallah. Kalemlerimiz durmaz. Önceden ben Fazıl Kebapçıoğlu. 1967 doğumlu Musalla Mahallesi'nde. İşte ben her bir insan, her bir şair başlarken Horiyat'tan başlar. Yani yavaş yavaş payaya çıkınca. İşte ondan sonra başladık. Çokluk milliydi yani yazarım. Yazmalarımın çoğu milli yazarım. Evet. Çerçi üzerine, memleket üzerine. Her şey de var bizde. Ama ondan sonra en son günlerde biraz ilahiyata da şey ettim, önem verdim. Çünkü biraz bizim sahada ilahiyat yazan az olduğu için bizim de bir sene mullalarımız, okucularımız, şıklarımız ihtiyacı var bu sözlere.
0: Kesinlikle.
1: Çokluk önem verdim. İlahiyete de çok önem verdim. Ama son günlerde ilahiyat başladım yazmaya.
0: Ne güzel. Kalemimize, ürəyimizə sağlık diyelim o zaman.
1: Allah razı olsun. Teşekkürler.
0: Zaten hepimiz sizi çok yakından tanırız Fazıl Bey. Gerçekten de güzel işlere imza atsız. Ne mutlu bizlere. Siz gibi insanlar bizim için bu güzel çalışmaları yaparı, ölümsüz hale getirir bazı çalışmaları. Peki efendim, şimdi dinleyicim ve kendim adına desem ki güzel bir sabaha başladık, bu güzel insanla da selaşırıq, sözle eşitik. Peki bir iki nacizane, yani sizi zor duruma bırakmadan efendim, sizden horiyat isteme şansımız var mı?
1: Buyurun, emredersiniz.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Başlayayım dörtlüklerden, sizden başlayayım dörtlüklerden.
0: Çok mutlu oluruz efendim. Ben mikrofonu size bırakım. Gönlünüzden geçen her şeyi dinlemek isterim.
1: Tamam, gözümden başım üzerine. İplik çalma üzesen, İplik çalma üzesen, bezenme gel bizesen. Sende bir güzellik var, aynen Mona Lisa'sen. Sende bir güzellik var, aynen Mona Lisa'sen.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun. Sen gideni dalmışam, solmuşam, sarılmışam. Yalanla kapımdan geç. Bak ölmüşam, kalmışam.
0: Evet. Çok güzeldi.
1: Yar saatin hörmemişem. Yar saatin hörmemişem. Safasını sürmemişem. Üzünün yarısı gözdü, belə göz görmemişem.
0: Kaleminize, yüreğinize sağlık Fazıl Bey. Gerçekten çok güzeldiler. Bilmirəm, bir şey
1: sonda
0: diyebilmirəm.
1: Tamam, buyurun. Bir daha dörtlü diyeyim sen için.
0: Lütfen.
1: Kakotu şahanaydan. Kakotu şahanaydan. Düşesen daha neyden? Kapuzdan geçerem günde bir mahaneyden. Kapuzdan geçerem günde bir mahaneyden. Sağ olun.
0: Ürəyimizə sağlık, teşekkür ederiz. Gerçekten.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Ne güzel ya, sabahımız güzelleşti vallahi. Ağzınızı ürəyimizə sağlık, bilmirəm ne diyeyim.
1: Sabahın günümüz... güzelliği sizi ünlü inşallah.
0: Estağfurullah, günümüz güzelleşti. Gerçekten çok iyiydi. Fazıl Bey, bize bu kadar yetmez. Yetmez bu kadar.
1: Ben efendim eşitmedim.
0: Bu kadar
1: eşitmedim,
0: dinleyicime manen pay etmez. Biraz daha isteriz. Yani mümkün ise.
1: Hazırım. Bak o zaman sıra verdim ona, hazırım ben.
0: Çok teşekkür. O zaman tekrar mikrofonu size devredirem efendim. Buyurun.
1: Tamam, yani bir de doğrunu alalım.
0: Buyurun efendim. Evet.
1: Güle gelip yar, güle güle gelip, güle gelip yar, güle güle gelip, ağrılar tavaf edip yanağı güle gelip, ağrılar tavaf edip yanağı güle gelip, rencu koku gül diyar, saçu zilfu gül diyar, rencu koku gül diyar, affedersen, saçu zilfu lül diyar, kanu baldan şirindi, sümücü yüngül diyar. Ağlı şanı, dost bizden ağlı şanı, nas hoşuma gediri, yarım naz ağlı şanı. Sürüme çeker milücü, sürüme çeker milücü, göz yandırı kilücü, adu dilimden düşmez, sen de sele dilücü. Sen bir kaşı hilalsan, boyu çınar bir dalsan, seni nece vasf edim, peteksiz süzme balsan, seni nece vasf edim, peteksiz süzme balsan. Ölsem öz özü okla, ağla göz yaşı sakla, başı koy yastığıma, başımın koksun kokla. Deri leveşe benzer, deri leveşe benzer, üzü güneşe benzer, kapuda düşen aşık bir ruhsuz leşe benzer. Aşıka meydan düşüp, oh kimin yaydan düşüp, aşıka meydan düşüp, oh kimin yaydan düşüp, o yer ay parçasıdı, değiller aydan düşüp. Yerde çıkar, sair eç, yerde çıkar. Sevde bir ruha benzer, candan bir yerde çıkar. Sevde bir ruha benzer, candan bir yerde çıkar. Sağ olun.
0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim. Sabahımız geldikçe güzel oldu. Üstadım,
1: Allah
0: yani çok teşekkür ederiz.
1: Var olasın.
0: Çok teşekkür ederiz. Bol bol bağlantı yapalım biz sizinle.
1: Zamanınız var, sizsiniz. Emriniz oldu.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Siz emredersiniz efendim. Yani çok teşekkür ederim. Ben hala bir iki tane daha isterim. Bilmiyorum. Ne diyersiniz bana?
1: Valla oğlu oğlu inşallah oğlu.
0: Tamam o zaman. Tekrar mikrofonu size bırakırım efendim. Buyurun.
1: Ne gül aldı, ne bülbül, ne gül aldı. Yar yanağı öcünde ne alma ne gül aldı. Sür məni sən, su çetsəm, sür məni sən. Gözü Kəbə rəncidir, ne edirsən sür məni sən. Sən bir qaşı hilalsan, boyu çınar bir dalsan, səni necə vasf edim, pətəksiz süzmə balsan. Məncə bunu tikrar etdik.
0: Bunu evet, ama güzel oldu. Ya güzeldi. Yani güzel bir sabahydı. Çok teşekkür ederiz. Efendim biliyorsunuz.
1: Ben memnunum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Var olun.
0: Biliyorsunuz efendim sevgili dinleyicilerim, çok kıymetli şairlerimizden, bestekarlarımızdan biri Fazıl Kebapçıoğlu ile birlikte güzel bir bağlantı ettik. Bizi kırmadı, güzel bize dörtlükler okudu. Çok teşekkür ederiz, günümüzü güzelleştirdi. Sağ olun. Yakın zamanda inşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle diyorum. Dinleyicilerimize
1: i̇nşallah,
0: demek istediğiniz... Teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize demek istediğiniz bir şey var ise buyurun, sözü size bırakın.
1: Dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerim. Ben dinledikleri için mutlu olsalar, mutlu kalsınlar. İnşallah her günlerim böyle şad ve esenle görürüm inşallah.
0: Amin. Hepimiz.
1: Size de saygı, hürmetim var. Memnun oldum davetinize. Her zaman ben hizmetinizdeyim. Ne zaman bir telefon açın ben hazırım.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Emir sizden, baş hizmet üstüne. Bizden. Çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde saygılar, hürmetler, selamlar, sevgiler efendim.
1: Sen onda çalışanlara bütün saygı, hürmetim var hepsine.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Özürüze makaret olun.
1: Güle güle. Eyvallah.
0: Hoşça kalın efendim. Güle güle. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.
1: Güle güle.
0: Hoşça kalın. Evet. Vallahi şimdi. Şimdi benim bir duygusal şarkı vermem gerekiyor, değil mi? Bir dakika verelim o zaman. Evet, Mumin gelmiş. Günaydınlar efendim, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar demiş. Neredesin sen? Dünden beri telefon ediyorum. Çok güzel bir şarkı. Duygusal da sayılmaz.

Efendim sabahtan gittik telafere, orada bir iki üç mani dinledik, oranın atmosferini adeta Kerkük'e getirdik. Şimdi sonra döndük, çok kıymetli bir isimden güzel dörtlükler, horyatlar eşittik. Yani sabaha duygu yüklü, böyle nasıl derler, özümüzden, bizden başladık. Bana çok iyi geldi. Bol bol ben telefon bağlantıları alacağım. Çok kıymetli şairlerimiz var, sanatçılarımız. Hepsini yavaş yavaş alacağız. Ama her şey yavaş yavaş.

Evet, dedim ki atmosferi bozmayayım, böyle hafiften duygusal diyebileceğimiz bir şarkı dinleyelim. Ama şimdi özümüze dönelim. Çünkü konularımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi bugün ilginç bir bilgi daha paylaşacağım sizlerle. Çikolatayı sevmeyen var mı aramızda? Varsa bu haber onlar için pek de kıymetli değil. Ama yok diyebilirim ya, çok seviyoruz büyük küçük. Şimdi çikolata acaba hani bu hale gelene kadar şu anda kalıplaşmış tablet halinde satıyorlar ya, yani donmuş şekilde. Bundan önce geçirdiği evrim nasıldı diye merak ettiniz mi?

Ve biliyor musunuz, ilk zamanlarda çikolata tamamen keşfedildiği dönemlerde aslında çikolata çok köpüklü, biraz acımtırak bir içecekmiş. Hani kakao çekirdeğinden oluyor ya çikolata, onu suyla karıştırıp içiyorlarmış eskiden. Sonradan işte kakao, şeker, süt eklenmiş. Bu 19. yüzyılda olmuş ve katı bir çikolata artık üretilmeye başlamış. Yani katı halini almış artık. Yani şimdi şöyle düşünelim. Hani bir ısırkalıyoruz ya çikolatadan, ama o, düşünün, onun yani ilkleri acıymış ve şimdi biz çok tatlı bir şekilde yiyoruz. Bugünkü bilgimiz de, ikinci bilgimiz de buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bazen yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat etmiyoruz ama gerçekten şöyle tarihte bir karıştırdığımızda o kadar güzel bilgilerle karşılaşıyoruz ki. Ben de sizler için araştırırken öğreniyorum. Öğrendiklerimi direkt sizinle paylaşıyorum.

Evet, şöyle notlarımıza bir bakalım. Bugün tarihlerimiz 19 Ağustos'u gösteriyor. O zaman eğer tarihte bugün bilgimiz varsa biz de yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar öncesine gidelim. Ne dersiniz? Deli.

Şimdi güzel bir türkü daha var sırada. Güzel türkümüzü dinlerken sizler, ben de tarihte bugüne geçeyim. Bugün dedik ki ayın 19'u, 19 Ağustos. Şimdi 1839'a gidiyoruz. Oralarda neler olmuş? Şimdi telefonu çıkarıyoruz. İşte bir saniyede hemen resim alıyoruz. Çok kolay bir şekilde. ...19 Ağustos 1839'da Fransız mucit geliştirdiği fotoğraf yöntemini halka bugün tanıtmış. Bu gelişme fotoğrafçılığın yayılmasında büyük bir adım ve dönüm noktası olmuş. Ama işin ilginç tarafı neydi? Mesela biz şimdi evde telefonla çok alıyoruz. Özel günlerde işte tamamen böyle daha profesyonel kişilere başvuruyoruz ve çok kısa sürede aslında fotoğraf alma işlemimiz bitiyor. Ama keşfedildiği dönemlerde işte çekeyim bitsin değilmiş. O çok zormuş. Neredeyse hiç kıpırdamadan durmak gerekiyormuş dakikalarca. Yani o heyecanı tamamen yaşıyormuşsunuz ve çok zormuş. Yani sizin anlayacağınız, bugün aynı işi telefonla bir saniyede yapıyoruz. Ama 19 Ağustos 1839'da tam tersiymiş. Her şey saatler sürüyormuş, dakikalar sürüyormuş ve fotoğraf çekmek bir azap haline gelmiş o zamanlar.

şöyle bazı mesajlar da varmış. Okumak istiyorum. Merveciğim, güzel bir şarkı rica etsem, hay hay, hangi şarkıyı dinlemek istersin? Eğer yazarsan ben de çalmaya çalışırım. Daha sonra Mustafa demiş ki, selam olsun güzelim Kerkü'ye, güzel bir şarkı. Sanırım Horyat söylenirken yazmış mesajı. Diyor ki çok güzel bir Horyat, kesinlikle öyleydi. Efendim, bazen mesajlarınız yukarı çıkıyor ve kaçıyor adeta. Eğer görmezsem affola, mutlaka dönüp sonradan yine de cevap vermeye çalışırım.

Şimdi biraz hareketlenelim efendim. Ne dersiniz? Bence de evet. Doğa için çal. Bir ara bu sosyal medyada çok paylaşıldı. Neyse, dün burçlarla ilgili bir küçük konu hazırlamıştım. Devamını istemiştiniz. Bugün ben de farklı bir şekilde yapmak istiyorum. Şimdi burçlar neye çıldırır? Bugünkü köşemiz bu. Çok kısa tutuyorum biliyorsunuz. Koç, yavaşlık ve sürekli bekletilmek sinirini bozar. Yemin ederim öyle.

boğa keyfine ve düzenine müdahale edilmesine dayanamaz, doğru mu? İkizler aynı şeyin tekrar tekrar anlatılmasına sinir olur. Kendisi de anlatıyor ama. Yengeç duygularının küçülmesinden hiç hoşlanmaz. Aslan görmezden gelinmek en büyük sinir kaynağıdır diyor. Başak dağınıklık ve plansızlık onları çıldırtır diyor. Terazi gereksiz tartışmalardan nefret eder. Akrep yalan ve güven kırılması onu çok sinirlendirir. Yay kısıtlanmaya hiç gelemez. Oğlak sorumsuz ve ciddiyetsiz insanlara tahammül edemez. Kova sürekli ne yapılacağının söylenmesine sinir olur. Evet, ben hiç sevmem. Balık ise soğuk ve duyarsız davranışlardan çok etkilenir. Şimdi dün bir bölüm yapmıştık, istemiştiniz. Ben de bugün kırmadım. Bugün sadece bir değişiklik yaptık efendim. Bugün burçlar neye çıldırıyor diye daha kısa tutmak istedim açıkçası.

Çok güzel bir türküdür. Bu versiyonu da çok güzeldi. Gerçekten güzel söylenmiş. Daha yeni neslin dinleyebileceği bir tarzdaydı. Yani o vibe'ı, geçmiş vibe'ını çok çok iyi veriyor. Şimdi bir Sevcan Dalkıran güzel bir şarkı hazırladım size. Birazcık böyle akustik. Modumuzu sürekli değiştiriyoruz efendim. Bir şarkı hazırladım bugün Barış Manço'dan. Bundan hemen sonra vereceğim. Hadi gel unutalım. Bugün neler yaptık? Bugün Telafer'e bağlandık. Kerkük'ten bir bağlantımız oldu. Playlistimizde birbirinden güzel şarkılar, türküler dinledik. Yarını kafama takamam. Yarın yine aynı tempoda tabii ki sizlerle birlikte olacağım. Son iki şarkımız mı desem, son şarkımız mı desem?

şarkıyı o kadar sanatçı söyledi ki, ama bazı performanslar var, insanın zihnine kazanır. Bazı sesler, bazı melodiler. Bu da tam öyle bir performans. Yani sizi alıp başka diğerlere götürür.

Nebil kardeşimiz gelmiş, o da emojiler yollamış. Çok teşekkür ederim, hoş geldin Nebil. Bu arada herkes şarkı, güzel bir şarkı verir misin diyordu. Kimse yazmadı hangi şarkı istediğini. Ben de kendi zevkime göre hazırladım. Hala birkaç dakikam var. Şarkı belirtirseniz sizler için verebilirim.

Mustafa Erbili. Günaydın, mutlu sabahlar Merve abla demiş. Hoş geldin Mustafa, necesin? Efendim, bugünkü dinleyicilerimiz Almanya'dan, Danimark'tan. Almanya'da çok takipçimiz var bu arada. Telafer, Tuz, Erbil, Gökbörü Diyarı Erbil.

ölü merkez için çok yakın, belki bir saniye, belki bin yıl sonra, bir yıl sonra ne fark eder? Ölüm gerçekten hepimiz için çok yakın, bence bunu anlatıyor. Güzel, ben seviyorum bu şarkıyı. Zaten Barış Manço'nun söylediği bütün şarkıları seviyorum da, bu bir başka benim için.

Evet, Türkmen FM için efendim 8.30'da gün başladı. Yavaş yavaş ben gidiyorum. O gün hani klasik sözüm var diyordum ya, bir dinleyicimiz sonradan mesajını gördüm. Facebook üzerinden bir şey yazmış. Ne kadar samimi. Elbette ki bu gerçekten bir kapanış değil, bir samimiyet. O zaman ne diyoruz? Allah nasip kısmet ederse yarın aynı saatte, aynı adreste buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sizleri çok çok seviyorum.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Günaydınlar, hayırlı, mutlu sabahlar dilerik sizler için değerli beylerimiz, hanımlarımız. Saygı salamımızı gönderdik sizlere ve bütün davamlı arkadaşlarımıza, bütün dinleyicilerimize ne diyelim? Hoş geldiniz, safalar getirdiniz istekler programına. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, eğer hazır isağız programımız sizlerle başladı, hemen numaramızı hatırlatım sizlere. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz ve buradan bütün hanımlarımıza, beylerimize saygı selamımızı göndererek katılın bizlerle. Tabii ki de aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Ve buradan güzel bir şekilde uyandık. Ve hava durumu da güzel olupdu değerli dostlarımız. Şoför arkadaşlarımıza saygı salamımızı gönderirik. Nasılsınız, inşallah iyisiniz değerli dostlarımız. Buradan Allah rızkınızı artırsın, Allah saklasın sizleri ve arabanızı hızlı sürmeyin sizlere diyelim. Değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim. Bir açılış şarkısı dinleyelim. Bu açılış şarkımız bütün Kerkük halkına armağan gelsin. Ve yurt dışında bulunan bütün insanlarımıza armağan olsun. Değerli dostlarımız bugün sunmakta ben Lina Cömer. Saygı salamı kabul edin. Bu şarkıyla bırakıp sizleri.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi özünü, açılış şarkımız oldu. Sizlere armağan ettik özünü değerli dostlarımız ve programımız devam eder sizlerle. Açılış şarkımız oldu ve değerli dinleyicilerimiz, bakalım kim mesaj gönderecekti bizler için. Hemen bir telefon bağlantımız var Diyagın. Alo, buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydınlar. Hayırlı mutlu sabahlar. Necesin?
1: İnşallah. İyi. Allah razı olsun size. Sana bu barnamazınla çok çok iyi.
0: Güzel. Teşekkür ederim. Adı nedir?
1: İmran Musalla.
0: Hoş geldin Musalla. Sentinde
1: hoş
0: bulunan
1: oldu.
0: İnsanlarımıza da saygı selamımız var.
1: Hatta selamım var. Küçükten bölge kadar.
0: Teşekkür ederim. Belli kimin şarkısın sen?
1: Mahal istediğim Haba'nın.
0: Emredesen. Kimler armağan olsun o zaman?
1: Allah'ın olsun kareydi Musallar'ya.
0: Bəli.
1: Moya dedi, Moya Şahara.
0: Bəli.
1: Bütün arkadaşlarıma.
0: Teşekkür ederiz senden.
1: Bütün Türkman ellere armağan olsun.
0: Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden.
1: Gördüm zannı. Allah'a emanet olun.
0: Sağ olasın. Bu güzel sesi uyaştırdığımız için teşekkür ederiz senden bir daha. Ve gerçekten güzel bir şarkı seçti bu bizlerden. Haban'ın sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizlerden. Tamam, emredesen. Ve Musalla sentinde bulunan insanlarımıza daima saygı selamımız var. Özellikle de bütün Türkmen bölgelerinde olan insanlarımıza sizlere günaydınlar, hayırlı, mutlu sabahlar dileriz. Ve değerli dostlarımız, diler sevuz gidağın. Haban'ın sesinden bir güzel şarkı dinleyin. Özellikle de armağan olsun insanlarımıza ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediyor.

Menem derdim, mene yeter. Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Türkmenca bir mani oldu. Armağan olsun sizlere bir daha diyagın. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Bu güzel sabahta güzel mesajlarımızı ve tabii ki de aynı vakta sözü geçtik. Değerli dostlarımız, bir mesaj var elimize. Ahmet arkadaşımızdan gelipti. Dilerse öz okuyağın sizler için bakağın arkadaşımız ne yazıp. Buradan yazıp bizler için günaydınlar, iyi vakitler, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Buradan yazıptı, eğer mümkünse zavukuza bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk, armağan ederiz özünü. Dina Hanım ilk önce sizlere ve ondan sonra yazıptı bütün devamlı arkadaşlara ve yazıptı bütün Türkmenlere. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle tabii ki de devam ederi. Bir daha numaramızı hatırlattım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katla bilersiz bizlerle. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bu şarkını arkadaşımıza armağan edağın özünü ve iyi vakitler.

Buradan Elmiz'e bir ayrı mesajla aşıptı. Zeynep Ali'den geldi bizler için. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler iyiyiz. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Lina Hanım, bir güzel şair kıstırık sizlerden. Armağan ediriz özünü bütün dinleyicilere. Özellikle de iki buz armağan olsun. Ve buradan eşime de ve biricik kızıma armağan gelsin deyipti. Sağ ol arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız tabii ki de sizlerle devam edir. Bakalım daha kim mesaj gönderecekti bizler için. Bir daha numaramızı hatırlatalım. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Değerli dostlarımız, dilerse biz gidelim bu şarkını dinleyelim. Ve buradan şarkını dinlemeden önce el arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Sıradaki şarkını armağan ederim özünü. Arkadaşımı özellikle de ekibuza armağan olsun. Sizleri çok severim yazıptı. O zaman gidelim şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaştı. Buradan Hasan arkadaşımızdan geldi. Hasan arkadaşımız necesin inşallah, iyisin. Yazı bizler için günaydınlar abla, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Mümkünse Ferdi Tayfur'un sesinden bir şarkı isteyipti bizlerden, armağan olsun deyipti bütün dinleyicilere. Ve sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederim senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız tabii ki de devam eder. Bakalım Ferdi Tayfur'un sesinden hangi şarkı olacaktır ve sözlerin olacaktır. Evet değerli dinleyicilerimiz, saygı selamımızı bir daha gönderdik sizlere. Dilerse öz gidelim bu şarkını dinleyelim. Değerli dostlarımıza diyelim, biraz duygusal şarkı olacaktır. O zaman sizlere armağan olsun ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Ve özellikle de Hasan arkadaşımıza armağan olsun. İnşallah güzel vakitler geçir desen. Ve madem Ferdi Tayfur'un sesinden şarkı istedi, o zaman radyonun sesini ver ve bu şarkıyla eşlik yap.

0: zaman.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı dilerseniz hemen okuyalım. Arkadaşımız yazıp, selamun aleyküm, sabahel khair, şlonkum zeyni inşallah. Atlıb uğniyet, Fadıl Şakır, Ehdiyel Kadir, Türkmen FM. Ve ehli ve ahbabi ve cemiyel müstemeyin. Ve aydan lezdiqai. Ve yazıptı. Böyle zahma arayt hoş ugniye. Tamam emredesin arkadaşımız. Eşkurkum cezili şükür tehiyati ve ihtirami lecemiye etmenna lekum. Avukat cemile ahukum. Ersen Sorani. Ersen arkadaşımız teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden ve saygı selamımızı göndeririz sana. İnşallah bir güzel şarkı sağ için gelecektir tabii ki de. Ve armağan olsun bütün dinleyicilere.

Ve değerli dostlarımız dilerseniz hemen bu güzel şarkımızı dinleyen Fatih Şakir'in sesinden olacaktır. Özellikle de Ersen arkadaşımız sana armağan gelsin. Saygı selamım var sana bir daha. Ve değerli dostlarımız burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. Arapça bir şarkı oldu ve armağan ettik sözünü arkadaşımıza ve programımız devam edir. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımıza yazıptı. Sabahil khair lütfen atlıb uğniyet Orhan Gencebay ehdiha ila cemiyel altika ve ilil kadir. Teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Dilersa Özgüdağ'ın Orhan Gencebay'ın sesinden bir güzel şarkı dinleyen şarkımızda armağan ediyoruz özünü sizlere ve bütün dinleyicilere, özellikle de arkadaşımıza armağan olsun. Buradan Yaşar Ali Mardan'dan geldi bizler için mesaj, değerli dostlarımız. Bu şarkını sana armağan ediyoruz ve bütün sevenler var.

Değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı. Hep beraber dinledik Orhan Gencebay'ın sesinden oldu değerli dostlarımız. Ve programımız sizlerle devam edir. Dilerseniz buradan bir ayrı mesaj okuyalım sizler için. Bakalım kimden gelipti ve hangi şarkınızdır değerli dostlarımız. Ve bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz değerli dostlarımıza diyelim. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyak. Fatma arkadaşımızdan gelipti, yazıp merhabalar. Nasılsınız? Bizlere çok teşekkür eder arkadaşımız. Esen Cuma'nın siyasetinden bir güzel mani isteyipti bizlerde. Armağan edip tözünü bütün Türkmenlere, özellikle de Türkmen kadınlarına armağan olsun deyipti. Sağ olun, var olun. Katıldığınız için bizlerden tabii ki de güzel mesajlarımızı aldık. Ve dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim değerli dostlarımız. Bütün kadınlarımıza armağan olsun. Ve bazı kadınlarımız var şu anda evlerinde çalışırlar. Allah yardımcınız olsun. Buradan mutluluklar dilerim sizler için daima. Dilerseniz gidelim güzel şarkımızı Aysan Cuma'nın sesinden dinleyelim.

Biz aşığıq, sevurıq, zanetma onca yarıq. Evet, bütün aşıqlar armağan olsun. Bu şarkı değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Ve bir mesaj var, oxuyağın sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize Ali arkadaşımızdan bir mesaj geldi. Bağda diyor, onundan katılı yazıp merhabalar nasılsınız? Kasım Sultan'ın sesinden bir şarkı isteyipti. Şarkının adını tabii ki de yazıp bizler için. Yazıp armağan ederim özünü, özellikle de sevgilime ayrılmışık. İnşallah sizlere dinleri ve bu şarkını özellikle özüne armağan ederim yazıptı, pardon. Ve özür dilerim yazıptı. Teşekkür ederim senen, inşallah özürü de kabul eder. Ve buradan arkadaşımıza da diyelim. İnşallah barışasız, saygı salamımızı gönderirik sizlere. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Arapça bu şarkı bütün Arap arkadaşlara da armağan olsun. Ve radyomuzun sesini verin.

حبيبي بعين لك دمعة، كلام بقلبي ما استمع. تعال الخاطر بسرعة ابديار لدنجلerimiz bu güzel şarkımızı dinledik ve bütün Türkmenlerimize, Kerkük'te bulunan bütün insanlarımıza saygı selamımızı gönderdik ve buradan tabii ki de Altın Köprü'den bulunan insanlarımız onlara da yakın çoktan katılmayıpsız bizlerle ve aynı vakitte Duz'da bulunan arkadaşlarımıza inşallah sizler de katılasız bütün Türkmen bölgelerine diyelim. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı İsra arkadaşımızdan gelip. Yazıp merhabalar nasılsınız bizlere yık teşekkür ederiz inşallah sen de iyisin. Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü yazıptı. Bütün dinleyicilere özellikle Delina Hanım sizlere armağan olsun. Sizler çok severim ve programımızı çok beğenirim yazıptı. Teşekkür ederim. İnşallah hep böyle kalasın. Ve bütün hanımlarımızın, beylerimizin, çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın saadet dileriz. Daima Allah sizleri saklasın bizler için. Görev başında olan kişilere onlara da saygı selamımızı gönderirik. Sizler çok severiz. Ve değerli dostlarımız programımız devam edilir. Dilerseniz şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Şarkımızı dinledik. İnşallah sizler de eşlik yaptığımız şarkıyla ve programımız sizlerle devam ediyor.

Ve değerli dostlarımız hemen döndük sizlerden. Programımız devam eder ne diyelim? Bütün insanlarımıza siz de katılın bizlerle. Değerli dostlarımız elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı dilerseniz hemen. Oxuyağın, baxağın kimden gelipti ve ne yazıptı bizler için arkadaşımız. Buradan yazıptı bizler için Emel arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar nasılsınız bizlere iyi teşekkür ederiz inşallah. Sen de iyisin arkadaşımız. Bizden bir şarkı isteyipti yazıp. Eğer mümkünse Emel Sayın'ın sesinden olsun. Armağan ederim özünde sizlere ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Sağ olun. Var olun yazıptı. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız tabii ki de devam ederiz. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderirik değerli dostlarımız. Dilerseniz hemen gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve bakalım Emel Sayın'ın sesinden hangi şarkı olacaktır. Özellikle de sizlere armağan olsun ve arabalarında bulunan insanlarımıza onlara da günaydınlar, mutlu vakitler dileriz sizlere ve büyük pazarda olan bütün insanlarımıza ve değerli dostlarımız bu şarkı sizler için.

0: Muhteşem bir şarkı değerli dostlarımız. Gerçekten ve buradan saygı salamımızı bütün dinleyicilerimiz için gönderirik tabii ki de değerli dostlarımız. Ve programımız sizlerle devam ediyor. Elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımız ses atıptı bizlere. O zaman dinleyelim bakalım. Nedir bizler için?
1: Selamun aleyküm. Sabahınız hayırlı olsun. Necasiz, iyisiniz inşallah. Ben Azhar, Danimarka'dan telefon açacağım. Necasiz, iyisiniz inşallah. Zahmet olmasın. Feyruz'dan bir mani istedim. Her naksı mani sorusu olsun. Armağan edilen sizlere, bir de bütün icade çalışanlara, bir de Kerkük halkına teşekkür ederim. Eğer Feyruz'u verdiyse hiç eşitmemişim olabilir. Ceruz'dan da koparsa bir şarkı verin. Memnun oldum. Sağ olasın. Az sağlıktan.
0: Ve teşekkür ederek senden Azgar arkadaşımız bu güzel. Tabii ki de mesajı gönderdiği için bizler için ve Danimarka'da bulunan bütün Türkmenlerimize, insanlarımıza saygı salamımızı gönderirik. Ve inşallah Azgar arkadaşımız en yakın zamanda öz yurduva, memleketine dönesen. Ve bu güzel sabahta güzel sesini eşittik. Enerji dolu bir sesti değerli dostlarımız. Ve inşallah Feyruz'un sesinden bir güzel şarkı vereceğim sana armağan olsun özellikle. Ve değerli dostlarımız ne diyeğin siz de katılın bizlerle. Dilerse uz gidelim Feyruz'un sesinden hangi şarkını dinleyeğin nedir bizler için? Regen Yehova. Azgar arkadaşımız bu şarkı sağ için gelsin. Radyonun sesini ver ve tabii ki de inşallah hava durumu da güzeldi ya o da. Bu güzel şarkı sağ için armağan olsun. Bu güzel havada dene özünü.

Evet değerli dinleyicilerimiz, muhteşem şarkıydı değerli dostlarımız. Azgar arkadaşımız armağan oldu ve özde yazdı bizler için. Elif şükür Eliç, ben memnun oldum senden. Bu güzel mesajı gönderdi bizler için, tabii ki de koydu bu güzel şarkını dinleyen sağının. Ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirdi bizlerle. Ve gerçekten Feyruz'un sesi çok güzeldir değerli dostlarımız. Buradan sabaha güzel bir şekilde başlamak isterseniz tabii ki de Feyruz'un sesiyle başlayın değerli dostlarımıza diyelim. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen bakalım kimden gelip.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Leyth arkadaşımız bir mesaj gönderip bizler için yazıp Selamu aleyküm, şlonkum, inşallah bkhair, atlıb ugni ala zoqic ehdiha ilek ve lilmutabi'in yazıptı. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden, tabii ki de emredesen arkadaşımız. Ve güzel bir şarkı sağ için vereceğiz o zaman. Dilerse uz gidelim, Heytham Yusuf'un yeni şarkısını hep beraber dinleyelim değerli dostlarımız. İlk defa da vereceğim sizler için özünü. O zaman gidelim bu güzel sesten, Heytham Yusuf'un sesinden taraf salat şarkısını dinleyelim. Armağan olsun sana Leyth arkadaşımız ve saygı selamımız da var sana.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu şarkını dinleyendim gerçekten tüylerim böyle diken diken oldu. Sözleri çok güzeldir değerli dostlarımız ve insanın gönlüne de girer. Ve değerli dinleyicilerimiz, o zaman hep beraber ayrı bir mesaj okuyalım, bakalım kimden gelipti ve arkadaşımız ne yazıp bizler için. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız Sümeyye'den gelip bizler için yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz inşallah. Sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım, zavukluğa bir güzel şarkı versem bana memnun olam. Armağan ederim özünü ilk önce sana ve ondan sonra yazıptı. Bütün dinleyicilere armağan olsun ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerse uz bu gidağın bu şarkını dinleyin. Bu şarkını da çok sevdiğim bir şarkıdır. İnşallah sizler de beğenen sözünü değerli dostlarımız. Ve ayrı bir mesaj da ulaşıp da Kırmızı Gül'den yazıptı. Merhabalar, saygı salamımı gönderirim sizlere. Lina Hanım, sıradaki şarkını özellikle de bütün hanımlara armağan ederim. Şu anda yazıp sizleri dinleriz. Tabii ki de saygı salamımız da var bütün avukat arkadaşlarımıza. Değerli dostlarımız, gidelim bu güzel, muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhabalar, günaydınlar. Ben Erten Terzi bir güzel şarkı sipti bizlerden. Şarkının adını yazıptı. Özellikle de bu şarkını yazıp öncelikle armağan ederim özünü bütün Türkmeneli'ye, sonra da Mehmet'e armağan olsun, Mustafa'ya ve Muhannet arkadaşına armağan edip özünü ve yazıp Mustafa'ya da armağan olsun ve sağ olun, var olun yazıptı. Ve Taha'ya da sanırsam, belki Taha yazıptı, armağan edip özünü yazıp. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve bütün terzi arkadaşlarımıza saygı, selamımızı gönderirik. Sizi de işiniz zordu. Allah yardımcınız olsun ve Allah rızkınızı artırsın. Değerli dostlarımız, gidelim hemen bu güzel şarkını dinleyelim. Armağan edelim özünü arkadaşımıza.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız da beğendi özünü. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder tabii ki de. Evet, moral arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler iyiyiz. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Tülina Hanım. Zavkuza bir güzel şarkı bizlere verirse özü memnun olduk. Armağan ederim özünü. Aileme ve yurt dışında bulunan akribeme armağan olsun. Sağ olun. Yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Son mesajımızı alağın bir arkadaşımız yazıp, merhabalar nasılsınız, inşallah iyisiniz. Türkmanca bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan yedirik özünü bütün Türkmanlara, özellikle Delina Hanım sizlere ve uyduda çalışanlara armağan gelsin deyipti. Evet değerli dinleyicilerimiz, son şarkımız Türkmanca olacaktır. Sizlere armağan olsun ve arkadaşımıza armağan gelsin. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadarıydı değerli dostlarımız. Sunmakta benliğine cömert, sağ salamımı kabul edin. Özünüze iyi bakın ve kalın sağlıkla.

Merhabalar sevgili dostlarımız, bu güzel günde de sizlerleyiz. Nostalji kuşağımızda buluşuyoruz. Saatlerimiz 1'i gösteriyor ve yaklaşık 1 saat boyunca en güzel nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz ve anılarımızı tekrardan bu güzel nostalji şarkılarla birlikte yenileyeceğiz hep birlikte. Değerli dinleyenlerimiz ve şu an bizi dinleyen bütün dostlarımıza, ta Telafer'den Medya'ya kadar bizi dinleyen bütün Türk Meleği'ye selamlar olsun. Ve yurt dışında da bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize ve Türk dünyasına da hayırlı günler diyoruz. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor ve programımıza hoş geldiniz.

Ve tabii ki de sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize hayırlı görevler diliyoruz. Yüce Rabbimiz sizleri her zaman korusun. Ve aynı zamanda da bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimize, ailelere ve özellikle de ev hanımlarımıza da hayırlı günler diliyoruz. Kolay gelsin. Yuvanızdaki mutluluk, saadet her zaman daim olsun inşallah. Ve en güzel şarkılar size için gelsin diyoruz.

Ve hemen dilerseniz güzel ilk nostalji şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel şarkımızda ilk şarkımız Mine Koşan'ın sesinden olacak. Ne diyecek size için? Dert bende, derman sende diyecek. Ve bu şarkıda 1972 yılında tabii ki de seslendirilmiş ve büyük çıkış yapmış bu güzel şarkı. Ve daha sonra da 1993 yılında da yeni versiyonuyla da tekrardan seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor dedi Mine Koşan size için ve bu güzel muhteşem şarkımızı, nostalji şarkımızı hep birlikte dinledik. Açılış şarkımız oldu. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili müzik sevenlerimiz. Anılarımıza doğru gidiyoruz, canlandırıyoruz. Her şarkıda her insanın bir anısı, bir hatırası vardır, bir geçmişi vardır sevgili dostlar. Hani diyoruz ya, müzik ruhun gıdasıdır diye, gerçekten de öyle. Her zaman bir insan canı sıkıldığında veya eskileri yad etmek istiyorsanız sevdiğiniz şarkıları, anılarınız olduğu şarkıları dinleyeceksiniz. Birazcık da bunu dinlerken bence rahatlayacaksınız. Ve şimdi dilerseniz yine güzel bir eseri daha dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak bu eser? Hemen söyleyelim. Tüdanya'nın sesinden olacak. Seni sevmeyen ölsün diyecek. Ve bu şarkıda 1986 yılında seslendirmiş ve tabii ki de kesin olarak da çok beğenilmiş ve çıkış yapmış bir şarkı. Ve hala da dillerde seni sevmeyen ölsün, ölsün diyoruz. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili müzik sevenler.

Evet arkadaşlar, bu güzel şarkımızı dinledik. Seni sevmeyen ölsün dedik ve bu güzel şarkımızın ardından tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor ve güzel şarkılarımızla dinlemeye devam ediyoruz. Ve sırada yine güzel bir şarkı var. Eminim ki bu şarkıyı hepiniz çok seviyorsunuz ve şu an dinlediğiniz zaman hemen eskilere geri döneceksiniz. Ve bu şarkıyı dinlenilen zamanlarda ilk çıkış yaptıklarında çok istek gören, hep mesela radyolarda istekte bulunan arkadaşlar olurdu. Dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim. Kimin sesinden olacak bu güzel şarkı? Hemen söyleyelim bekletmeden. Ümit Yaşar'ın sesinden olacak. Elini tutmasam diyecek ve bu şarkıda ne zaman sevgili müziksevenlerle buluşmuş? 29 Eylül 2000 tarihinde. Ve bu güzel eseri de hep birlikte dinleyelim. Anılara doğru gidelim.

Ve bu güzel duygusal şarkımızda Ümit Yaşar'ın sesinden dinledik. Ve şimdi de dilerseniz Cüneyt Tekin sesinden Gidersen adlı güzel şarkımıza size baş başa bırakalım. Ve bu şarkının da çıkış tarihi 2005 yılı ve güzel şarkımız sizlerle.

Deli Divane Aşık ve bu güzel şarkımızı Cüneyt Tekin sesinden dinlemiş olduk ve tabii ki de sanatçının bu şarkısı müzik piyasasına büyük bir çıkış yapmasını sağlamış. Tabii ki de gerçekten de şarkı çok güzel, sözleri de çok güzel ve anlamlı. Bu güzel şarkımızı dinledik ve tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu an sürüş halindeyken bizi dinleyen sevgili sürücü arkadaşlar, ne diyoruz? Yüce Rabbimiz yolunuz açık etsin diyoruz. En güzel şarkılar size için gelsin. Hayırlı dinlemeler diyoruz. Sürüş halindeyken şarkı dinlemenin tadı bir başka oluyor tabii ki de. Ve buradan da iş yerinde bizi dinleyen çalışan arkadaşlar var, mağazacı arkadaşları da kolay gelsin, bol kazançlar diyelim. Ve şimdi yine güzel bir şarkı daha dinleyelim. Bu şarkımız da kimin sesinden olacak? Çılgın Sedat'ın sesinden olacak. Ve bu şarkısını ben çok seviyorum. Nelere katlandı bu yürek diyecek. Ve dilerseniz bu güzel şarkıyı dinleyelim. Ve bu şarkı da 17 Temmuz 2002 tarihinde bizlerle buluşmuş sevgili müzik sevenlerle. Dilerseniz ne diyelim? Nelere katlandı bu yürek? Ah, nelere katlandı.

kızın. Bir telefonumla uykundan çığlıklarla uyanacaksın. Telefonda benim sesimi duyduğunda çıldıracaksın. Seni yanıma çağırdığımda koşa koşa gelecek. Yine benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabaha karşı uyandığında bir elini sağa, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi, Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarfı aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin fal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi

Evet arkadaşlar, son sözüne diyor ki seni Allah'a havale ediyorum diyor. Gerçekten güzel bir söz. Eğer biri seni incittiyse, kırmışsa, aldatmışsa, her anlamda, sadece sevgi anlamında değil, arkadaş anlamında olur, aile anlamında olur. Her ne olursa olsun yeter ki siz Allah'a havale edin. Elbette tabii ki de hakkınız alınacaktır. Siz inciden, aynı incittiği yerden, kırdığı yerden kırılacaktır. Ve bu güzel şarkımızı da dinledik ve şimdi gerçekten güzel bir şarkı var. Dinlediğinde böyle uzaklara gidiyorsun. Sesi çok güzel, sözleri çok güzel bir şarkı. Tuğal'ın sesinden dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Grup Tuğal'ın sesine ne diyecek? Tiryakinim diyecek. Ve bu şarkıda 25 Nisan 2005 tarihinde seslendirilmiş. Dilerseniz bu güzel, muhteşem şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Mr. Yakin'im dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Gerçekten de çok güzel bir şarkı. Bu şarkıları dinlediğimde eski nostalji şarkıları gerçekten de duygulanıyorum. Bilmiyorum nedense siz de öyle misiniz? Arabada dinlerken bile, evde dinlerken bile gözlerim doluyor. Bazen ağlıyorum bile bu şarkıları dinleyene. Çok eskiye gidiyorum. Çocukluğuma, gençliğime doğru gidiyorum. Yıllar elimizden kayıp gitmiş, neler yaşamışız, onlar geliyor gözümün önüne. Bazen yaşadıklarımızı tekrar düzeltmek için hani düşünüyoruz ya bu şarkıyı dinlediğimizde, keşke o yıllara dönsek de bunları yapsak, şunu yapsak diye düşünürken. Ve bu şarkılarda tabii de kaybedilenler de var. O yüzden de insan dinlediğinde bir başka oluyor. Ben böyleyim, bilmiyorum artık sizler de öyle misiniz? Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Şimdi bir diğer nostalji şarkımızı dinleyelim. Yine güzel bir şarkı. Güzel bir eser. Çok da dinlenen bir eser. Kimin sesinden olacak? Leman Sam'ın sesinden olacak. Rüzgar adlı şarkısı sizler için geliyor. Ve bu şarkı da 1992 yılında seslendirilmiş. Söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan bu güzel eser sizler için geliyor. Rüzgar.

Ve Rüzgar adlı şarkımızı dinledik. Levan Sam'ın sesinden bu güzel eser sizlerle oldu inşallah. Beğenmişsinizdir değerli müzikseverler. Ve şimdi de Naşide Göktürk'ün sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkıyı da dinlediğimde başka bir diyalog.

Beni aldatmayasın oralarda sakın ha dedik ve güzel şarkımızda Naşide Göktürk'ün sesinden dinledik ve şimdi dilersiniz. Güzel şarkımız var sırada, Nazan Önce'nin sesinden olacak. Beni Hatırla adlı güzel şarkısı. Tabii ki de 24 Eylül 2003 tarihinde çıkmış ve bu şarkıyı daha önce Ayşegül Aldinç 1996 yılında seslendirilmiş bu güzel şarkıda. Ve şimdi dilerseniz Nazan Önce'nin sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim, Beni Hatırla desin.

Evet sevgili dostlar, Nazan Öncel beni hatırla dedi. Bence seven insan her zaman her yerde hatırlar, ne kadar uzakta olursa olsun. İster sabah, ister akşam, isterse gece. Vakite bakmaz sevgi, hatırlanmak. Hatırlanmak her zaman insan aklında kalır, sevdiği insan. Bu aşk olabilir, arkadaşlık, anne baba sevgisi olabilir, kardeş sevgisi olabilir, arkadaş sevgisi de olabilir. İnsan eğer bir insanı seviyorsa her nerede olursa olsun, ne kadar arada mesafeler olursa olsun, o insan sevdiğini her zaman hatırlar. Kesintisiz olarak tabii ki de. Ve bu güzel şarkımızda Nazan Öncel'in sesinden dinlemiş olduk değerli dinleyenler ve programımızın da sonuna doğru geldik. Bir saat boyunca nostalji şarkılarımızı, güzel şarkılarımızı hep birlikte dinledik. İnşallah güzel vakitler sizlerin olmuştur ve seçmiş olduğum bu güzel şarkılar inşallah gönlünüze hitap etmiştir diye umuyorum. Eğer öyleyse ne mutlu bana sevgili dinleyenlerimiz, değerli arkadaşlar. Ve son olarak da güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Yine nostalji bir şarkı. Kimin sesinden olacak? Fatih Erkoç'un sesinden olacak. Ellerim bomboş diyecek. Ve bu şarkıda 1 Mart 1992 yılında seslendirilmiş. Dilerseniz bu şarkıyla sizi baş başa bırakalım. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili müzik sevenler. Bu güzel günde güzel şarkılarımızı dinleyerek yine geçirdik. Ve yayınımız tabii ki de programımızdan sonra tüm hızıyla devam edecek. Güzel şarkılarımız olacak. Programımızın ardından günün sanatçısı ve karışık şarkıları da dinleyeceksiniz. Yani Türkmen FM Radyosu 24 saat boyunca sizin gönüllerine hitap etmeye devam ediyor. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Ve güzel şarkımız size için geliyor. Ellerim bomboş diyor.

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

gün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdüm uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aniden.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

hiçbir erkeği ve hiçbir erkek hiçbir kadını bu biçim bu biçim sevmedi. Katık edip sevgi açlığa ekilemedi gözyaşları.

Güllerden aldım, güllerden aldım zevku safanı. Sen bana verdin cavru cefanı. Kalbim kan ağlar ister vatanı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, Allahın fazlı ilə At-Tariq surasını oxuduq. İnşallahü Teala bu surada nə təcvid əhkəmləri gəlibdi. Bəzini desək və bir də tikrar etsək, inşallahü Teala faydalanırsınız və o istəyən alışsın. İnşallahü Teala bir örnək yolu özü için. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء بردا نم الدوار aldık özlerini o medleri ki sebepleri hemzade harf med harfinden ki burada elifti ve sema özünden sonra hemze harfi gelipti aynen sözde ve bir kelimede de yapışıptı da hemze med harfine elife buna da demişik bu meddin de adı med vacib muttasildi med vacib muttasil yani vacibti bunu med dedesen hemzeni yoksa med harfini tabi med harfini nanza med dedesen bu baştan seçesen özüçe yen dört hareke med dedesen özünü Yen 5 hareke medde desen özünü. Bu ikisinden birisini seçesen. Bir kere övgüve ne geldiyse med vacib muttasıl ha onun üzerine yerisen. 4 hareke seçti okumağın sonuna kadar ha 4 hareke versen. 5 hareke seçti okumağın sonuna kadar ha 5 hareke versen. Burada vessemete tabi dedikte مد واجب متصل وار والطارق والطارق برضا حرف مد وار بال وار نادى ألفته وقصا وسطى حرف النصر ألف جالبته كي ألف الساكن المفتوح ما قبلها أزنا صورة نهم زوار وندى حرف ساكن وار فبو نمد دولة مندى يلار مد طبيعي يندى مد أصلي ديال رزنا نانزا مد دار غزنا شي حركة والطارق والطارق ألمز وخيصان والسماء والطارق وطارق ألمز والطارق بال تبي قف حرف ددا برضا قلقلة وار منوضا هلا ألمام شيخ أما ديسا غزنا دها يولو والطارق طارق قف قلقلة بصفادة بش حرف توار بش حرف توار قطب جد قاف طاء باء جيم دال بحرف لار ساكن ولدغ واخد قلقلة أولى يعني تخش يعني حرفن تخش يرني سركلسن يلا أخسن وزن الطارق أبلا برضه ده sonda gelipti. Bundan da dilini kalkala usta. Kalkala usta. Bizde kalkala suğra var. Geldiyse bu kutub cet harfler, bu beş harfler sakin olduysa sözün, kelimenin ortasında olduysalar yahut da sonunda olduysalar durmadan okudu, vasıl ettiyse buna dilini kalkala suğra. Geldiyse bu harfler, bu beş harf sözün sonunda geldi, sakin olduysalar, o zaman şedde değilseler, şedde yok ise üzerinde, buna dilini kalkala usta. Ama geldiyse sözün sonunda olduysalar, kelimenin sonunda olduysalar, sakin olduysalar, şedde olduysa üzerlerinde, durduysa, bunu dilini kalkala kubra, el hac, el hakko, ebel. Burada kalkala ustadı. Yani harfi harfin mahracını bir kez sirkelesen irticac fi mahracil harfi sakin tabi bu بيش حرفته. والطارق، وما أدراك ما الطارق، برضا وما أدراك، وما برضا نجالبته حرف مد جالب، وما نيدا بيتره حرف مد دم بيتره. Özünden sonra ikinci kelime neyden başlarır? Hemze ile başlarır. Tabi harf metten hemzenin iki sözün ara yerinde bir ara olduğu vakit buna dilini med munfasıl. Med munfasıl. Burada elif harfini nanza med dedesen seçesen 4 yahut da 5. Ama med muttasılı 4 seçtiyse med muttasılı ki vacipti 4 seçtiyse bunu olmaz 5 seçesen. Çünkü med munfasıl daha zayıftı med muttasıldan. Bunu da 4 hareke seçesen. Edirake. Baksak burada del harfi sakin gelipti. Sözün de ortasındadı. Bu di oğlu kalkala soğura. Edirake. Ve ma edirake mettariqa. Burada ra'tan sonra elif gelipti. Elif harf metti. Eliften de sonra ne hemze ne sakin harf gelip o zaman med tabi'i oğlu at-tariq. Burada da kalkala usta var. En-necmu s-saqib. En-necmu. Aziz kardeşler, bacılar. Harda gördüyseniz nun harfin üzerinde şedde var. Bunun kimin? En-necm, en-nas, el-cinne, el-cenne, inne, enne. Bir de mim harfi şedde olduysa üzerinde. Amme kimin? Bunlara gunne ister veresen. İster gunne veresen. Oku mözün. En-necmu s-saqib, en-necmu. Oku en-necmu, en-necmu. Gunne ver. Gunnanın da çıkışı burundandı. Bunu da demişik, konuşmuşuk bundan önce. En-necmu s-saqib. B harfine de kalkala ver duranda. Es-saqib. Yani B harfinin çıkışını, mahracını sirkele. Es-saqib. Yatma harfin üzerindeki harf yani eşidilmesin. Yani bazına okur. Es-saqib. الثاقب. يوخ بيانلشت با حرف قلقلستر او قلقلان وير مسوزنا بصفات وير مسو با حرفنا ايش دل الماس. ان كل نفس لما عليها حافظ. بو آياتا ما شاء الله صوخ حكم لار وار. ان كل نون ساكنة دان صورة نجالبتي كاف حرف جالب نون ساكنة دان دا صورة كاف حرف جالسا Nun sakinanın hükmü ihfa oğlu almışıq bunları. Demişik de ki nun sakineden sonra 15 harf var. 15 harf var. Bunların bir tagi geldiyse nun sakineden sonra nun sakinanın hükmü ne oğlu? İhfa oğlu. O 15 harfler de sifza fena kemcade şahsun qadseme dum tayyiben zid fi tukan da zalime. Bu 15 harfin birisi kafti. Burada ne yapasan? Böyle oksan özün. İn kullu. Okuma. İn kullu. İn kullu. Nun sakinani izhar etme. İhfa ile ama gunnasını iyice ver. Kullu nefsin lemme. Nefsin lemme. Nefsin neyden bitiri? Tenvinden bitiri. Tenvinden sonra lam harfi gelir. Tenvinden sonra lam harfi gelir. Bu da oğlu idgam bi gayri gunne kamil. Nece oksan özünü? Nefsil, nefsil lemme. Nefsil, okuma nefsin lemme. Yo, nefsil lemme. Dedik de bundan önce nun sakine geldiyse, yok nun müşeddede geldiyse, bir de mim harfi şedde olduysa üzerinde, bu ayetteki kimin lemme ne yapasan mime gunne verirsen, gunne, gunnenin de çıkışı burundandı. لما نفس لما bu gibi oku. Okuma lemme, lemme, yok. Lemme, nefsil lemme aleyha hafiz. Bel. Tabi bu ayette baksavuz, bu kelime üzerinde iki şedde var. Birinci şedde ne içindi? Tenvin lemme idgam olubdu. İdgam kamildi. Her idgamın da kamili Kur'an-ı Kerim'de nişanı o harfin üzerinde şedde oldu. O harfin üzerinde şedde olduysa manası burada idgam kamil var. İkinci şedde naksınındı. O ikinci şedde mim harfin üzerindeydi. Bes bir kez yanda yazılıptı. Yani diyemiyesen elifin üzerinde şedde yazılıptı. Yok. O ikinci şedde mim harfinin şeddesidir. Biz bir kez yanda yazılıp aleyha hafiz. Burada aleyha met tabi'i var. Hafiz burada da met tabi'i var. Fel yanzur nun sakineden sonra va harfi gelipti. Burada da ihfa oğlu. İhfa oğlu okuma fel yanzur. Yok. Bu gibi oku. Fel yanzur. Nun sakineye nun sakineye ihfaver, gunnaver ve nun sakinenin de ihfasının gunnasının burada gunnası kalın oğlu. Fel yanzur. Neden kalın oğlu gunnası? Bunu da almışız. Çünkü nun sakineden sonra za harfi gelip za harfi de kalın harflerdendi. Fe ihfanın gunnası kalın oğlu. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ الْاِنْسَانِ Burada nun sakineden sonra sin harfi gelip aynen ihfa var içinde. İnsan, sa, burada elif var. Met tabi'i oğlu. Mimme hulik. Aynen bir kez önce dedik de. Mim harfinin üzerinde şedde olduysa bu kelime kimin? Mimme İster gunna veresen özüne, gunnanın da çıkışını, bak biz kaç kere adı da diyoruz, burundan oğlu ve mehracul gun ve mehracul gunneti minel khayşumdi bunu göre vel gunnetu mehracuha el khayşumu mimme hulika hulikta da kalkala versen kafa hulika mimmain mimme nun sakineden sonra mim harfi gelipti. Bu da idgam bi gunne oğlu. Mimme burada da met muttasıl var, vacipti. Ma in dafiq burada da ihfa var. Dafiq elif met tabi'idi. Kafta kalkala ister. Yahrucu min beyni. Yahrucu min beyni. Nun sakineden sonra ne harfi gelip? B harfi gelip ne yapasan burada iklab edesen nun sakineni döndürsen mim sakine edesen okusan mim beyni yahrucu mim beyni iklab edesen yani nun sakineni döndürsen mim sakineye ve aynı zamanda da gunne versen özüne mim beyni sulbi ve ترائب والترائب burada da med vacib muttasıl var. İnnehu ala raci'ihi lekadir. Burada innehu ala burada med var. Bu meddi de almışık diyenler özüne sıyla suğra ala med tabi'idi. Raci'ihi lekadir burada sıyla suğradı. Yevme tubeles serair. Burada da med vacib var. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِنْ burada sıla suğra var. مِنْ قُوَّةٍ burada nun sakininden sonra kaf harfi gelipti. İhfa oğlu. قُوَّةٍ وَلَا تَنْوِينَ sonra vav gelipti. İdgam bi gunne oğlu. والسماء ذات الرجع. والسماء burada med vacib muttasıl var. Maşallah bu ayet, bu sure Kur'an-ı Kerim'de, bu surede çok med muttasıllar var. Yani insan isterse alışsın, çok misaller var, örnekler var bu ayette, bu sureler, bu surede, bu ayetlerde. وَالسَّمَاءِ burada med vacib muttasıl var. ذَاتِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ ذات الرجع برضه ذا برضه ما الطبيعي دي. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. إنه برضه ما تصل صغرى ده لقول فصل تنوين صرفاء حرف جالبته برضه ده إخفاء أوله. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. إنهم neyden bitiri? Tabi burada innehum nun müşeddede var. İster gunne veresen özüne. Okum özün innehum. İnnehum. Bu şekil ok özün. İnnehum yekidun. Mim sakineden sonra ya harfi gelip izhar şefevi oğlu. Yekidune keyde. Keyde özü aslında keyden. Durmayasan yekidune keyden. Yok böyle okuma. Kayda o tanwinin yerine elif gati. Buna dilin med ivaz. Elif gatirsen iki hareke med edesen özünü. Yekiduna kayda ve akidu kayda. Burada da aynı med ivaz var. Femehhilil kafirin emhilhum ruvayda. Emhilhum mim sakine gelip özünden sonra ra harfi gelir. O zaman burada mim sakinenin hükmü ne oğlu? İzhar şefevi oğlu. Bu tabi bu ahkemler tabi geçen derslerde almıştık bunları. Ama daha iyi oldu. Bu ayetlerden bu ahkemleri çıkarttık. Hatta bir dönmek olsun bu ahkemleri tatbikinde. İnşallahü teala bir kıssa aradan sonra bir de dönüksüzüden kalın bizimle.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيز قردشتار باجلار بردا دوندق سزودا اللهم فضلي له. بيجن إن شاء الله تعالى تجويد درس لارنان بير ينجي درس اللغ. تبي بزم قونش مغمز قاج درس لارد مد موزعون داد مد موزعون دا بز أصلا aldık dedik ki meddin İki bölümdü. Med iki bölümdü. Birinci bölümü med far'i, ikincisi med asli. Tabi med aslini de açıkladık dedik. O meddi ki harf medden sonra ne hemze gelsin ve ne de harf sakin gelsin. Bu mevzuu bitirdik. Sonra ikinci bölüme gittik. Dedik med sebebi var. Ki yen hemzade yen de sukundu. O medler ki harfi meddi sesimiz uzadırıq içinde sebebi hemze ise o medleri aldık ki med muttasıldı, med munfasıldı, med bedeldi, sile, kubradı, bunları aldık. Bu konu da bitti bizde Allah'ın fazlıyla. Ondan sonra döndük o bir bölüme ki med far'i sebebi sukundu. Med arz sukunu aldık. Ve med ellin el arz li sukun bunu da aldık. Dedik de med el arz li sukun nedir? Bunu bir de dönağın üzerine hatta bir de yani yaduza gelsin. Bizde harf med var. Özünden sonra asla bir harf gelipti müteharrikti. Yan dammadi, yan kesradi, yan fethadi. Ama durruğ üzerinde bizde kaide böyleydi. Geldiyse, durduysak bir kelimenin üzerinde son harfini yaparız, sakin ederiz. Arap'ta asıl budur. Dursalar bir kelimenin üzerinde son harfi sakin ederler. Özünden önce harf med ise son harfi sakin etti. Bu harfi ne yapar? Sesi uzadı. Bu yani med eder. Med eder bu harf meddi. Sesi uzadı bu harfle. Nanca uzadı. Okucunun önünde üç şey var. Üçünden birini seçecekti. Yen ki hareke medde eder harf medde. Yen dört, yen altı. Bu üç taneden birisi yani özü seçer. Hakkı var ki medde etsin. Ki hareke medde etsin. Yahut da dört hareke medde etsin. Yahut da altı hareke medde etsin. Ama bu üç taneden birisini seçtiyse okucu okumağın sonuna kadar ha o yani seçtiği üzerine yerir.

0: yen 2, yen 4, yen 6. Mesela ben seçtim okumakta 4. İlk med arızı seçtiysem 4. Daha ögüme ne geldiyse med arız, ha 4 med ederim. Bunu da aldık geçen derste. Yani nişi harf meddi sesimiz uzattık içinde. Çünkü harf medden sonra harf sakin gelmişti. Ama o sakin aslı değil. Aslı değil, arızdı. Bir şey durmak hatırıydı. Bu ne diyorlar? Sukun arız. Aslında harf müteharrikti. Fethadi, dammadi, kesradi. Ama niş bir sakin edir gözün? Durmak hatırıydı. Bir sebebi sukun arız. Bu böyle. Bugünün konusu dersimiz oldu ki المدل لازم منا أي دقت لون المدل لازم مدل لازم نادى عزيز خردشتار باجلا منا دقت لون أمتكي حرف متن صورة بير حرف جال ساكن أما السكون أصليد أصليد عارض داي يخ درما خاطري تساكن أولر يخ özü o harf hebele sakindi. Asla sakindi. Durma hatırı hiç olmayıptı. O harf yahut da o söz böyle yapılıp. Binaul harfi Arapçada böyledi. Harf metten sonra o harf sakindi. Yani Araplar böyle o harfi yahut da o sözü, o kelimeni böyle yapıblar. Harf metten sonra harf sakin gelip o sükunu da asla binaen böyledi. Fe geldiyse harf metten sonra bir harf geldiyse sakin asli o medde dilinin meddun lazim. Med lazim. Bu meddun lazim yen kelimette olu ne ta ki mesela addallin. Bizimden bir telefon var, buyursun.
1: Selamun aleyküm.
0: Buyursun.
1: Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Ya Şeyh, ben Mustafa Muhammed.
0: Ahlan Mustafa. Hoş geldin sen. Kaltıldık ve memnunuk.
1: Allah'a razı olsun.
0: Yeterdik bugün At-Tariq surasına.
1: Gel.
0: O hursa buyurun.
1: İnşallah.

0: Maşallah. Ağzına sağlık. Aferin
1: Allah razı
0: Mustafa.
1: olsun.
0: Memnunum
1: Sağ ol Artur.
0: katılmağa.
1: Çok
0: Çok güzel.
1: teşekkürler
0: Çok
1: Berat.
0: güzel. Çok güzel. Aferin. Aferin.
1: Allah
0: Allah
1: bizi yar.
0: muvaffak etsin. Bel aziz kardeşler, bacılar. Bir de dönek mevzumuza. Yetirdik mi lazım dedik. O da ki harf sakinden sonra harf geldiyse sukun asli ne olur? Med lazım olur. Bu mevzu med lazım yan kelimette olur. Ad-dallin kimin yan da harflerde olur. Ki dilin özne el-huruf el-muqatta'a yani hamim صاد قاف طاسيم ميم bu med lazım yan kelimette olu yan harflerde olu. Bugün birinci bölümü aldık. Med lazım ki kelimette olu. Dilin özne med lazım kelimi. Med lazım kelimi. Bu baştan gere bunu bilesen. Med lazım nedir? Bir de dönlük dirik. Harf medden sonra bir harf sakin gelsin, sukunu aslıydı. Arız dacı. Bu bir. İkinci, bu mevzu geldiyse kelimette geldiyse ad-dallin kimin, el-haqqa kimin, buna dilinin med lazım kelimi. Bir de med lazım kelimi ki bölüm oğlu. Ki bölüm oğlu. İnşallahü Teala bu iki bölümü bir aradan sonra bir de döndük sizden kalın bizimle inşallahü Teala.

bak elif özünden sonra lam harfi geliri sakindi de. Sukunu da aslıydı. Ama bu lam sakine özünden sonra ne harfi geliri? Hemze geliri. Bu lam sakine idgam olmayıptı bu hemzeye. İdgam olmayıptı. İdgam olsaydı müthakkal olurdu. Madam olmayıptı fa bu muhaffafti. Yunus surasında iki yerde gelip 51. ayette gelip bir de 91. ayette de gelip. Nece okuruk özünü? El-âne ve kad asayt. El-âne ve kad asayt. El-âne. Lâmı da izhar ederek tavassut veririk özüne. Fabu dilini özüne med, lazım, kelimi, muhaffaf. Tabi bu el-âne kelimesi çi şekilde okunur? Yemmed, indi okuduğumuz kimin? El-âne yende teshil olunur. Teshil olunur. El-âne. El-âne bu da varitti. Yen medd olunu, yen de teshil olunu. Ne hemzade ne de elifti. İkisinin ara yerindeydi. Ve onun için aziz kardeşler, bacılar, bugün med lazım kelimini aldık. Ve bu dikkat elavun. Bu med lazım kelimi iki bölümde. Yen müthakkaldı, yen de muhaffaftı. Müthakkal harf med sonrası gelip sakin, o sakin idgam olup da özünden sonra açına. Buna dilini müthakkal. Muhaffaf nerede? Harf medden sonra bir harf sakin gelip, o sakin idgam olmayıp da müteharrika. Buna dilini med lazım kelimi muhaffaf. İndi dönerken inşallah Teala Surat At-Tariqa dedik de At-Tariq surası sırası Kur'an-ı Kerim'de 86. suradı. Mekki suralardandı. Hicreden önce Peygamber Efendimizin üzerine nazil olupdı. Ayetleri de 17 ayetti. Tabi bu surada yemin dile başları. Allah Subhanahu ve Teala yemin dedir. Ve's-semâi ve't-târiq. Asumana yemin dedir Hak Teala. Ve mâ edrâke me't-târiq. Yemin dedir asumana. Tabi özüne yemin dedir. Bu asumanı kim yaradı? Allah Subhanahu ve Teala. Ve asumanda neler var? Yıldızlar var. Yıldız var, ışıklıdır. Yıldız var, seslidir. Seslidir. Tabi biz o yıldızların ki sesi var, biz onu eşitmeriz. İndi ehli ilim ki felektediler, asmana çıkıblar. Bu yıldızın sesini eşitirler, sesini tezcil edibler. Aynı nece bir çekici çalasan, bir ağaca böyle, bir, iki, üç, böyle. Subhanallah, bu yıldızdan böyle ses gelir. Aynı, yani çalmak kimin? Arap'ta dilini ve tariq. Ve semai ve tariq. Ve ma edrake me tariq. Ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, bilirsen bu yıldız nedir? En-necmü thâkib. Bu bir yıldızdı. Asumandadı. Allah Subhanehu ve Teala yaradı özünü. Çok ışıklı. Sesli ve ışıklıdı da. Bu yıldız, tüm yıldızları biz gündüz görmeriz. Gece

göz ki gece bu yıldızları görürük. Tabi bu yıldızlarda da çok bir faydalar var. Allah Subhanahu ve Teala bu yıldızlarda asmanı bezedip bir taraftan bu yıldızlarla asumana Hak Teala Mekayetoğlu bu yıldızları şayatın yollar onları yandırı ve bu yıldızların yapmağı Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmine, kudretine delalette, ispattı. En-Necmu Thâkib. Allah Subhanahu ve Teala bu yeminden sonra buyur, in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Her nefis üzerine bir meleke var. O meleke bu nefsi saklar, makayet oğlu. Tabi saklayan, makayet olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Bu meleke bu nefse, bu insana niş makayet olur. Allah Subhanahu ve Teala emredi bözüne. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfih yahfazunahu min emrillah. Allah'ın emriyle bu melekeler bu insana makayet olur. Hafiz in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Bir taraftan melekeler insana makayet olur. Bakasan insan var ve yüc bir kaza geldi başına. Otomobili döner Irak eşidenden yani. Bakasan o otomobile bakan da bu insana bakan da desen bu insan bu otomobilden nece çıktı? Bu kazadan nece çıktı? Ama Allah Subhanahu ve Teala özü bu insanı hıfz edipti. Bu melekeleri yollayıp bu insana makayet olun. Bu insana bir şey olmaz. Elbette Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmeti var. Olabilir bu insan bir iyilik edip, bir hayır edip, ayrısına bir yardım edip. Allah Subhanahu ve Teala bu insana ister bu iyiliğin kanşarını dünyada versin özüne. Dünyada versin özüne. Allah Subhanahu ve Teala Hamidun Mecid'di. Şakurdu Hak Teala. İyilik edene iyilik eder. İyiliğin kanşarını iyilik verir. Biz iyilik edende kanşarımıza dahi Allah Subhanahu ve Teala'ya iyilik ederiz. Yok. O iyiliği çünkü Allah Subhanahu ve Teala buyurup emredip iyilik elavun insanlara fabiz Allah Subhanahu ve Teala'nın sözünü tuttuysak Allah Subhanahu ve Teala bize iyilik eder. İyiliğimizin kanşarını iyilik verir bize. Hel cezaul ihsani illel ihsan ve Allah Subhanahu ve Teala'nın bıraktığı emirdir. İn kullu nefsin lemme aleyha hafiz. O bir manası ki her insanın üzerinde meleke var. Yaptığını hıfz edirler. Yaptığını, konuştuğunu, niyetini, hapsi yazılır, cızılır. Allah Subhanahu ve Teala'nın emriyle. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلُقُ. Ey insan, bak sen neden halk olupsan? Sen Allah Subhanahu ve Teala yaradıp neyse kendi nefsine bakmışsan? Kendi nefsine bak. Hatta ki Allah Subhanahu ve Teala'nın kudretini bilesen, ilmini bilesen, Allah Subhanahu ve Teala'nı inkar etmeyesen, ey insanoğlu, sen neden halk olupsan? خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. İnsan bir sudan halk olup, tabi teklenen bir sudandı. Çıkanda, yani kuvvetle çıkar, bir sudan halk olup da o insan, ki insan erkeğin belinden ve kadının kabırgasından enipti. O sudan halk olupdu bir insan. Yani Allah Subhanahu ve Teala iki suyu yığıştırıp خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقِ يَخْرُجُ bu su مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. As-sulb erkeğin belinden ve kadının kabırgasından. Allah Subhanahu ve Teala önceden bu erkeği bu kadını yaradıp bir şekilde yaradıp özlerini
ki özlerinden su çıksın. Bu ki suyu yığışanda ayrı bir insan çıkar. Tabi bu ilmiyen büyük bir mevzuat. İnsan bunu okuyanda hayran ol Allah Subhanahu ve Taala'nın ilmine, kudretine, hikmetine. Bu insanı nece yaradım? Bu ki sudan nece bir insan olur? يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ Ey insan! Allah subhanehu ve teala bu suları ki böyle yığıştırdı. Erkeğin bir elinden, kadının kabırgasından böyle filan yığıştırdı özünü. İnsan ölenden sonra Allah subhanehu ve teala bir insanın sümüklerini bir de yığıştırabilmez. Allah subhanahu teala yığıştırabilir. Muktedirdi. Çünkü ilk defa yapmak daha zahmetti o yapmağın döndürmeğinden. Yani sen isten bir şeye başlayasan o şeyi yapanda bu baştan yapmağı zahmetti. Ama yaptı. Ondan sonra dediler sana bu yaptığı o dağıt. Bir de yap özünü. İkinci yapmak daha kolaydı, daha sahildi. Allah subhanehu ve teala bunu bizim için buyurur. Ama ilk başlamak ve döndürmek Allah subhanehu ve teala yanında kun feyekundi. Ve huvellezi yebde'ul halka thumme yu'iduhu. Subhanehu ve teala. Onun için insan bu şeylerden gafil kalmasın. Allah subhanehu ve teala yemin diçiri. İnsanı Allah subhanehu ve teala bir de döndürecekti. Onun için kıyamet var, hesap var, cennet var, cehennem var. Bu bizden ne ister? İster hazırlanağın. İlk defa da imanımız olsun. Kıyamata, ahirete. Ondan sonra gafil kalmayağın. Ondan sonra hazırlık görağın. Ögümüzde türbe var. Ögümüzde türbe sualı var. Cennet var, cehennem var, sırat köprüsü var, terazi var. Bunlar hapsi ögümüzdeydi. Gere bunlar hazırlık görağın. Duamız Allah subhanehu ve teala ahirimizi khir etsin, halımıza rahmet etsin, ana babamızı affetsin, günahlarımızı bağışlasın, cümlemizin iyiliğini, taatını kabul etsin, burada çalışanlardan cümlelerini hıfz etsin, iyiliklerini kabul etsin, mallarına, rızıklarına, evlerine bereket salsın. Bizim memleketi sıklasın. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

عاصف والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

senin sevgilin. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde. Artık içine bak, bence sana siyah artık mosmor.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Bir dua kaldı dudaklarımda. Adın yankılanır her duvarda. Sensiz geçmez artık bu uzun yollar. Yârim dön ne olur ölmeden bana.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Gözlerim açıldı. Zamanla gördüm aydınlık dedikleri o daimi suskun karanlığı. Aydınlık yok arkadaş, anlasana.

benim olsun, sönmem bir daha. Arada, burada yere batsın, mührü daim kaderim, sürgün umutsuzluğa. Adı batsın aydınlığım, aydınlık yok arkadaş. Beni bırak, beni bu dipsiz bucaksız, o gör.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

ıstırabımın en çekilmesi ve tövbe tutmayan tek duam olur. Sensiz yaşamam ve sensiz yine de yaşayamam.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı hedef alan tehditleri kınayarak, söz konusu tehditlerin devletin en önemli anayasal kurumlarından birini hedef almak anlamına geldiğini belirtti. Başbakan Zeydi, Erbil'de bölgesel hükümet başkanı Mesrur Barzani'nin özel ofisini ve bölgesel istihbarat müdürünün konutunu hedef alan saldırıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi. İran Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Bağdat'ı ziyaret ederek Başbakan Ali Faleh Zeydi, Cumhurbaşkanı Nezar Amedi ve Meclis Başkanı Heybet El-Halbusi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Kalibaf, Iraklı yetkililerle iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, ortak çıkarları ve bölgedeki bölgesel gerilimleri ele aldı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Riyad'ı ziyaret ederek Suudi Arabistan Adalet Bakanı Şeyh Velid bin Muhammed ile iki ülke arasındaki yargı ve hukuk alanlarında işbirliğini görüştü. Irak Gazeteciler Sendikası, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan'ı hedef alan tehditleri kınayarak, bunların Irak'taki yargı erki ve devlet kurumlarına yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi, hükümetin silahların yalnızca devletin kontrolünde olması ile ilgili güvenlik programı kapsamında alınan kararları uygulamaya devam ettiğini açıkladı. Güvenilir bir kaynak koordinasyon çerçevesi tarafından silahlarını teslim etmeyi reddeden silahlı gruplarla diyalog kurmak amacıyla oluşturulan özel komisyonun silahların yalnızca devletin kontrolünde olması kararının uygulanma mekanizmalarını görüşmek üzere temaslarda başladığını belirtti. Amerika merkezli bir internet sitesi, Ali Zeydi'ye yönelik silahlı grupların tehditlerinin artması üzerine Bağdat'taki hükümet sarayında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını ve yeşil bölge içerisindeki hava savunma sisteminin güçlendirildiğini bildirdi. Amerika merkezli bir internet sitesi, Ali Zeydi'nin son Washington ziyareti sırasında kişisel güvenliğini güçlendirmek amacıyla Amerika yapma ekipman ve cihazlar aldığını bildirdi. Şehitler Vakfı Başkanı Abdülillah Naili, kurumun dosyalarında 22 binden fazla sahtecilik vakasının tespit edildiğini ve bu durumun 3 trilyon 200 milyar dinarlık kamu malı kaybına yol açtığını açıkladı. Basra İç Güvenlik Güçleri Mahkemesi, 2 kilogram uyuşturucunun satışı konusunda anlaşma yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan bir personelin hapis cezasına çarptırılmasına ve görevden ihraç edilmesine hükmetti. Lübnan Haber Ajansı, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da yerleştirdiği patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 gencin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu, Yemen'in Muha kentinin Kırk Deniz Milli Güneydoğusunda bir yük gemisinin kimliği belirsiz çok sayıda merminin isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü bildirdi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.